Sanam diye tamcesi vayni domne nibe canam tamcesi. Gevanaşi balap çubayi sibe soli.

Sanam diye tamce sevanye donne nebe canam tamce Gevanaçi balap çubayı seben sole